0: gün lakcan gor tungjur nye dong le de. Pönchon de nyamdo büze tove pege de la burgu. Zhonggu xingbe nguga pönchon yanla nguga.
1: Jesus,